0: awarra adi shatima lawan manguno nandiro krazu
1: darasan kalkal loktu doni kaziya kada kishana so da Greenland kishana doni larda fo richi sade di tare ida zana la tanza kandoro
2: kasa di jirisa din kaziya sandiya Greenland madakal turo
1: paraskram doni kasa di kamaye ndarasonin yimlada misal saya kika jirelan itagatin maduro ruptu no bayan kamil la panturo
3: darasan ngala harmi kontinu la jiloktu kalkala nandia sawa nchida ya kinza kinkarudu fula yende tamta maso ada akrino